0: G'day listeners, my name's Kutcher Edwards. When I'm in Sydney, I listen to Koori Radio, Live and Deadly, 93.7 FM on your dial. Stay tuned.
1: Merhaba, ben Mert Balkanlı. Ultimo Gadigal Country'den herkese selam. 25 yılını dolduran Koori Radio'ya sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum. Burası harika insanlarla dolu. Herkese çok